seni tanımam. Geçerli olan Dodge Land tiketin yeni fiyatı bugün karara bağlanacak. Rheinische Post'un haberine göre biletin aylık fiyatının 2027'de 66,90 €, yani 67 €'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Bu gerçekleşirse Deutschland Ticket 3. kez zamlanmış olacak. Deutschland Ticket ilk çıktığında aylık 49 € idi. 2025'te 58 €'ya, 2026'da ise 63 € yükseltildi. Bileti şu anda yaklaşık 14,5 milyon insan kullanıyor. Yani 3 yıl içinde biletin fiyatı yaklaşık %36 arttı. Peki çalışanların ücretleri aynı hızda arttı mı? Almanya'da ücretler 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %4,1 arttı. Dolayısıyla toplu taşıma biletinde %6'ya yaklaşan yeni zam konuşulurken çalışanların ücretlerinde %10'luk yıllık artışlar genel bir durum değil. Olası zam çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Bund, hükümetin bir yandan Deutschland Ticket'in fiyatını artırmaya hazırlanırken diğer yandan 2,5 milyar euroluk yakıt vergisi indirimi için kaynak ayırmasını eleştirdi. Sürekli fiyat tartışmalarının yolcuları yorduğunu belirten Bund yöneticisi Hilgenberg, Deutschland Ticket için uzun vadeli ve güvenilir bir fiyat politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablo ise şu soruyu yeniden gündeme getiriyor. Toplu taşımaya zam yapmak bu kadar kolayken ücretler neden aynı hızda artmıyor? Ulaşımın maliyeti artarken Almanya'da insanların cebini zorlayan bir başka büyük gider de bakım masrafları. Almanya'da bakım sigortası ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya. Bakım ihtiyacı olan insanların sayısı artarken bakım evlerinde kalanların kendi ceplerinden ödediği miktar da yükseliyor. Sosyal kuruluşlar ve sendikalar ise çözümün daha fazla özel sigorta yaptırmak değil, herkesin dahil olduğu ve bakım nedeniyle ortaya çıkan masrafları büyük ölçüde karşılayan bir Bürgerversicherung, yani yurttaş sigortası olduğunu savunuyor. Buna göre kamu ve özel bakım sigortaları tek bir sistemde birleştirilecek. Memurlar, milletvekilleri, serbest çalışanlar ve yüksek gelirliler de sisteme dahil olacak. Prim hesabında yalnızca maaşlar değil, kira ve temettü gibi diğer gelirler de dikkat alınacak. Bugün Almanya'da bir bakım evinde kalan kişi ilk yılında ortalama ayda yaklaşık 2700 € kendi cebinden ödüyor. Bazı bölgelerde bu miktar 3500 € kadar çıkabiliyor. Bu durum bakım ihtiyacını giderek bir yoksulluk riskine dönüştürüyor. Önerinin bir diğer başka ayağı da bakım çalışanlarının eğitimi ve bazı sosyal giderlerin primlerden değil vergi gelirlerinden karşılanması. Bakım kurumlarının yatırım giderlerinin de eyaletler tarafından üstlenilmesi isteniyor. Sendikalar ve sosyal kuruluşların temel mesajı ise şu: bakım ihtiyacı insanları yoksullaştırmamalı. Daha fazla bireysel ödeme yerine herkesin katkı yaptığı ve herkesin yararlandığı dayanışmacı bir bakım sigortası kurulmalı. Bakım sigortasındaki finansman tartışması aslında Almanya'nın karşı karşıya olduğu daha geniş sosyal güvenlik sorunlarından sadece biri. Şimdi emeklilik ve vergi reformlarına bakalım. Almanya'da hükümetin sonbahar gündeminde emeklilikten vergi düzenlemelerine, aile politikalarından konut yardımına kadar birçok reform bulunuyor. Ancak CDU-CSU ile SPD arasındaki görüş ayrılıkları ve eyaletlerden gelen itirazlar reformların uygulanmasını zorlaştırıyor. Emeklilik reformu hükümetin en önemli tartışma başlıklarından biri. Emeklilik komisyonu kapsamlı bir reform için 33 öneri üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak özellikle 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının, yani kamuoyunda 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulamanın kaldırılması
tartışma yaratıyor. Aralarında Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Schleswig'in de bulunduğu bazı eyalet başbakanları bu önerinin paketten çıkarılmasını istiyor. Emeklilik reformunda üzerinde daha fazla uzlaşı bulunan iki öneri ise fon destekli emeklilik sistemi ve erken başlangıç emekliliği. Bunu

0: olduğunu savunurken yeni vergilere ve vergi artışlarına da karşı çıkıyor. Bir başka tartışma da enflasyon nedeniyle ortaya çıkan gizli vergi artışı. Maaşlar fiyat artışları nedeniyle yükseldiğinde kişinin gerçek geliri değişmediği halde daha yüksek vergi dilimine girmesi. Bu kayıplar geçmişte hükümetler tarafından telafi ediliyordu. Bu kez böyle bir düzenleme yapılmaması da eleştiriliyor. Koalisyon içinde başka tartışmalar da sürüyor. Aile Bakanlığı ebeveyn parasında kesinti yapılmasını gündeme getirdi. Konut Bakanlığı ise Wohngeld, yani konut yardımının azaltılmasını öneriyor. Bütün bu tartışmalarda dikkat çeken nokta ise anlaşmazlıkların yalnızca CDU-CSU ile SPD arasında yaşanmaması. CDU ile CSU arasında, ayrıca federal hükümetle eyaletler arasında da görüş ayrılıkları bulunuyor. Hükümetin sonbahar gündeminde çok sayıda reform var. Ancak kesinti anlamına gelen bu reformların her biri bir sonraki reformun pazarlığında yeniden tartışma konusu haline geliyor. Almanya'daki reform tartışmaları sürerken Avrupa'nın başka bir ülkesinde sosyal tepki bu kez grev ve sokak gösterileriyle kendini gösteriyor. Fransa'da emekçiler ve öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da hükümetin ekonomi ve bütçe politikalarına karşı toplumsal tepki büyüyor. Kamu çalışanları daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve giderken, liseliler de daha iyi eğitim ve okullara daha fazla kaynak ayrılması için sokaklara çıktı. Hükümetin 2027 bütçesinde kamu çalışanlarına zam öngörmemesi tepkilerin başlıca nedenlerinden biri. Greve havacılık ve toplu taşıma çalışanları da katıldı. Bazı kentlerde ulaşım ve uçuşlarda aksamalar yaşandı. Öğrenci eylemleri ise Paris çevresinden Lille, Rennes ve başka kentlere yayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı protestolar nedeniyle 300'den fazla okulda eğitim faaliyetlerinin aksadığını açıkladı. Bazı kentlerde öğrencilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahalelerinde biber gazı kullanılırken yaralanan öğrenciler ve eğitim çalışanlarının olduğu bildirildi. Sendika CGT'ye göre salı günü gösterilere ülke genelinde 300 binden fazla emekçi katıldı. Özetle Fransa'da tepki yalnızca ücretlerle sınırlı değil. Bütçe kesintileri, kamu hizmetleri ve eğitim koşulları da toplumdaki hoşnutsuzluğu büyütüyor. Fransa'daki gösteriler yalnızca ücret tartışmasından ibaret değil. Emekçiler daha iyi çalışma koşulları, öğrenciler daha iyi eğitim ve daha fazla kaynak istiyor. Ve ortaya çıkan ortak soru şu: bütçe açıklarını kapatmanın yolu kamu hizmetlerinden ve insanların gelirlerinden daha fazla kısmak mı, yoksa başka bir yol mümkün mü? Fransa'dan gelen bu toplumsal tepkinin nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Bizi Freies Radio Kassel'den, sosyal medya hesaplarımızdan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Evet değerli dinleyiciler, Mesleğe Adım Adım programını yapan Kazım Cebeci arkadaşımızın torunu ameliyat olduğu için bugün program yapamayacak. Ameliyatın başarılı geçtiğini öğrendik Kazım. Geçmiş olsun.
1: sevincimizi seninle paylaşıyoruz.

0: Yıprandık, yıprandık.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Bugün Almanya'da milyonlarca insanı ilgilendiren bir zam tartışmasıyla başlayacağız. Deutschland Ticket'e yine zam geliyor. 49 euro ile başlayan biletin fiyatı birkaç yıl içinde 67 euroya dayanmış olacak. Peki toplu taşıma biletleri hızla zamlanırken ücretler aynı hızla artıyor mu? Şimdi ilk haberimize bakalım. Almanya'da bölgesel toplu taşımada ülke genelinde geçerli olan Deutschland Ticket'in yeni fiyatı bugün karara bağlanacak. Rheinische Post'un haberine göre biletin aylık fiyatının 2027'de 66 euro 90 cent'e yani 67 euro'ya yükseltilmesi öngörülüyor. Bu gerçekleşirse Deutschland Ticket 3. kez zamlanmış olacak. Deutschland Ticket ilk çıktığında aylık 49 euro idi. 2025'te 58 euroya, 2026'da ise 63 euroya yükseltildi. Bileti şu anda yaklaşık 14,5 milyon insan kullanıyor. Yani 3 yıl içinde biletin fiyatı yaklaşık %36 arttı. Peki çalışanların ücretleri aynı hızla arttı mı? Almanya'da ücretler 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama %4,1 arttı. Dolayısıyla toplu taşıma biletinde %6'ya yaklaşan yeni zam konuşulurken çalışanların ücretlerinde %10'luk yıllık artışlar genel bir durum değil. Olası zam çevre örgütlerinin de tepkisini çekti. Bund, hükümetin bir yandan Deutschland Ticket'in fiyatını artırmaya hazırlanırken diğer yandan 2,5 milyar euroluk yakıt vergisi indirimi için kaynak ayırmasını eleştirdi. Sürekli fiyat tartışmalarının yolcuları yorduğunu belirten Bund yöneticisi Hilgenberg, Deutschland Ticket için uzun vadeli ve güvenilir bir fiyat politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablo ise şu soruyu yeniden gündeme getiriyor. Toplu taşımaya zam yapmak bu kadar kolayken ücretler neden aynı hızda artmıyor? Ulaşımın maliyeti artarken Almanya'da insanların cebini zorlayan bir başka büyük gider de bakım masrafları. Almanya'da bakım sigortası ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya. Bakım ihtiyacı olan insanların sayısı artarken bakım evlerinde kalanların kendi ceplerinden ödediği miktar da yükseliyor. Sosyal kuruluşlar ve sendikalar ise çözümün daha fazla özel sigorta yaptırmak değil, herkesin dahil olduğu ve bakım nedeniyle ortaya çıkan masrafları büyük ölçüde karşılayan bir Bürgerversicherung yani yurttaş sigortası olduğunu savunuyor. Buna göre kamu ve özel bakım sigortaları tek bir sistemde birleştirilecek. Memurlar, milletvekilleri, serbest çalışanlar ve yüksek gelirliler de sisteme dahil olacak. Prim hesabında yalnızca maaşlar değil, kira ve temettü gibi diğer gelirler de dikkat alınacak. Bugün Almanya'da bir bakım evinde kalan kişi ilk yılında ortalama ayda yaklaşık 2700 euro kendi cebinden ödüyor. Bazı bölgelerde bu miktar 3500 euroya kadar çıkabiliyor. Bu durum bakım ihtiyacını giderek bir yoksulluk riskine dönüştürüyor. Önerinin bir diğer başka ayağı da bakım çalışanlarının eğitimi ve bazı sosyal giderlerin primlerden değil vergi gelirlerinden karşılanması. Bakım kurumlarının yatırım giderlerinin de eyaletler tarafından üstlenilmesi isteniyor. Sendikalar ve sosyal kuruluşların temel mesajı ise şu: bakım ihtiyacı insanları yoksullaştırmamalı. Daha fazla bireysel ödeme yerine herkesin katkı yaptığı ve herkesin yararlandığı dayanışmacı bir bakım sigortası kurulmalı. bakım sigortasındaki finansman tartışması aslında Almanya'nın karşı karşıya olduğu daha geniş sosyal güvenlik sorunlarından sadece biri. Şimdi emeklilik ve vergi reformlarına bakalım. Almanya'da hükümetin sonbahar gündeminde emeklilikten vergi düzenlemelerine, aile politikalarından konut yardımına kadar birçok reform bulunuyor. Ancak CDU-CSU ile SPD arasındaki görüş ayrılıkları ve eyaletlerden gelen itirazlar reformların uygulanmasını zorlaştırıyor. Emeklilik reformu hükümetin en önemli tartışma başlıklarından biri. Emeklilik komisyonu kapsamlı bir reform için 33 öneri üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak özellikle 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz emeklilik hakkının, yani kamuoyunda 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulamanın kaldırılması tartışma yaratıyor. Aralarında Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ve Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Schleswig'in de bulunduğu bazı eyalet başbakanları bu önerinin paketten çıkarılmasını istiyor. Emeklilik reformunda üzerinde daha fazla uzlaşı bulunan iki öneri ise fon destekli emeklilik sistemi ve erken başlangıç emekliliği. Buna göre devlet 6 ile 18 yaş arasındaki çocukların emeklilik hesabına her ay 10 euro yatıracak. Maliye Bakanı Klingbeil'in hazırladığı vergi reformuyla düşük ve orta gelirli hanelerin yılda birkaç yüz euro daha az vergi ödemesi hedefleniyor. Bunun için temel vergi muafiyetiyle çalışanlar ve çocuklar için uygulanan vergi indirimlerinin artırılması planlanıyor. Gelir tarafında ise yüksek gelir gruplarına yönelik verginin genişletilmesi, tütün vergisinin

0: ebeveyn parasında kesinti yapılmasını gündeme getirdi. Konut Bakanlığı ise Wohngeld, yani konut yardımının azaltılmasını öneriyor. Bütün bu tartışmalarda dikkat çeken nokta ise anlaşmazlıkların yalnızca CDU-CSU ile SPD arasında yaşanmaması. CDU ile CSU arasında, ayrıca federal hükümetle eyaletler arasında da görüş ayrılıkları bulunuyor. Hükümetin sonbahar gündeminde çok sayıda reform var. Ancak kesinti anlamına gelen bu reformların her biri bir sonraki reformun pazarlığında yeniden tartışma konusu haline geliyor. Almanya'daki reform tartışmaları sürerken Avrupa'nın başka bir ülkesinde sosyal tepki bu kez grev ve sokak gösterileriyle kendini gösteriyor. Fransa'da emekçiler ve öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da hükümetin ekonomi ve bütçe politikalarına karşı toplumsal tepki büyüyor. Kamu çalışanları daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve giderken, liseliler de daha iyi eğitim ve okullara daha fazla kaynak ayrılması için sokaklara çıktı. Hükümetin 2027 bütçesinde kamu çalışanlarına zam öngörmemesi tepkilerin başlıca nedenlerinden biri. Greve havacılık ve toplu taşıma çalışanları da katıldı. Bazı kentlerde ulaşım ve uçuşlarda aksamalar yaşandı. Öğrenci eylemleri ise Paris çevresinden Lille, Rennes ve başka kentlere yayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı protestolar nedeniyle 300'den fazla okulda eğitim faaliyetlerinin aksadığını açıkladı. Bazı kentlerde öğrencilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahalelerinde biber gazı kullanılırken yaralanan öğrenciler ve eğitim çalışanlarının olduğu bildirildi. Sendika CGT'ye göre salı günü gösterilere ülke genelinde 300 binden fazla emekçi katıldı. Özetle Fransa'da tepki yalnızca ücretlerle sınırlı değil. Bütçe kesintileri, kamu hizmetleri ve eğitim koşulları da toplumdaki hoşnutsuzluğu büyütüyor. Fransa'daki gösteriler yalnızca ücret tartışmasından ibaret değil. Emekçiler daha iyi çalışma koşulları, öğrenciler daha iyi eğitim ve daha fazla kaynak istiyor. Ve ortaya çıkan ortak soru şu: bütçe açıklarını kapatmanın yolu kamu hizmetlerinden ve insanların gelirlerinden daha fazla kısmak mı, yoksa başka bir yol mümkün mü? Fransa'dan gelen bu toplumsal tepkinin nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. Bizi Freies Radio Kassel'den, sosyal medya hesaplarımızdan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radio Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radio Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radio Kassel dinleyeceksin.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Siyasetten ekonomiye, hayat pahalılığından barış hareketine uzanan haber başlıklarına birlikte bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. Berlin'de sola yönelik kampanya giderek büyüyor. Merkel'in FDJ geçmişi başbakanlığa engel olmadı. Bugün ise solun adı bile tartışma konusu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Die Linke daha hükümet görüşmeleri başlamadan aşırı sol suçlamalarının hedefinde. Partinin başbakan adayı Elif Alp'in öğrencilik yıllarında Rote Hilfe üyesi olması gündeme getirildi. Eralp yıllar önce pasif hale gelen üyeliğinden geçen yıl ayrılmıştı. Parti yönetimi suçlamaları reddederken eski eş başkan Jan van Aken kampanyanın amacının Die Linke'nin Berlin'de hükümete katılmasını engellemek olduğunu savundu. Ve ortaya çıkan tablo şu çelişkiyi de gündeme getiriyor. DDR rejimi sırasında FDJ yönetiminde yer alan Angela Merkel Almanya başbakanı olabilirken bugün Die Linke'nin geçmişteki bir üyeliği bile aşırı sol tartışmasına dönüştürülüyor. Berlin'de siyasetin gündeminden şimdi doğrudan herkesin cebini ilgilendiren bir konuya geçiyoruz. Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte. Almanya'da enflasyon özellikle enerji fiyatlarındaki sert artış nedeniyle Eylül ayında %3,3'e çıktı ve böylece 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İran'daki savaş ve Husi milislerinin Bab el-Mandeb boğazındaki ilerleyişi küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Brent petrolü zaman zaman 100 doların üzerine çıkarken Almanya'da süper benzin ve dizel fiyatları rekor kırdı. Hane enerjisi ve akaryakıt fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %15 arttı. Enflasyonu yukarı çeken etkenler ise şöyle sıralandı. İran savaşının tetiklediği yüksek enerji fiyatları. Ağustos'ta %8 artan ithalat fiyatları. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle düşen tarım üretimi. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle artan lojistik maliyetleri. Uzmanlar enerji fiyatları yüksek kaldıkça diğer ürünlerde de fiyat artışı riskinin büyüdüğünü belirtiyor. Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri enerji fiyatları. Peki hükümet özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ne yapıyor? Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı hükümetin dün gece yürürlüğe soktuğu 17 centlik vergi indirimi paketi tartışma yarattı. Ekonomi Bakanı bu önlemlerin ailelerden esnafa, sanayiden orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir kesimi rahatlatacağını savunuyor. Ancak muhalefet tüketici örgütleri, çevre kuruluşları ve sosyal kuruluşların önemli bölümü paketi eleştiriyor. Yeşillerden Andreas Altrecht, paranın vatandaşlara değil petrol şirketlerine gitme riski bulunduğunu söylüyor. Hükümetin petrol şirketlerinin olağanüstü karlarını vergilendirmekten vazgeçmesini de güçlü petrol şirketlerinin önünde diz çökmek olarak nitelendiriyor. Greenpeace'de tank indiriminin önemli bir bölümünün petrol şirketlerinin cebinde ekstra kar olarak kalabileceği uyarısında bulunuyor. Çevre örgütü Bund ise indirimi pahalı, sosyal açıdan adaletsiz ve ekolojik açıdan yanlış buluyor. Almanya Sosyal Birliği de tank indirimini herkese dağıtılan yardım olarak değerlendiriyor. İFO Enstitüsü Başkanı Clemens Füß ise daha açık konuşuyor. Tank indirimi bir hata. Füß'e göre devlet büyük miktarda para harcayacak. Ancak bu paranın önemli bir bölümü akaryakıt fiyatlarını zaten karşılayabilecek durumda olan araç sahiplerine gidecek. Akaryakıt fiyatları tartışılırken Almanya'da bir başka tartışma da giderek büyüyor. Silahlanma ve zorunlu askerlik. Barış Hareketi 3 Ekim için sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Barış Hareketi'nden 3 Ekim çağrısı. Almanya'da barış örgütleri Berlin ve Stuttgart'ta yapılacak büyük gösteriler için geniş katılımlı bir çağrı yaptı. 270'ten fazla örgüt zorunlu askerlik ve hızlanan silahlanma politikasına karşı ses yükseltiyor. Almanya'daki Barış Hareketi 3 Ekim 2026 Eylem İttifakı çatısı altında Berlin ve Stuttgart'ta iki büyük gösteri düzenliyor. Ülke çapındaki barış örgütlerinin de aralarında bulunduğu 270'ten fazla grup silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır sloganıyla alanlara çıkacak. Barış Hareketi Komitesi üyesi Lür Henken, Jungewelt'e yaptığı açıklamada Alman ordusunun ciddi bir personel sıkıntısı yaşadığını söyledi. Gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin düşük olduğunu belirten Henken, zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden alevlenmesiyle vicdanı red başvurularının arttığını vurguladı. Henken, Almanya'nın yeni silahlanma politikasını da sert sözlerle eleştirdi. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk F-35 savaş uçağına teslim almasını değerlendiren Henken, bu uçakların nükleer silah taşıyabilme kapasitesinin Almanya'yı Rusya açısından daha kritik bir hedef haline getirebileceğini söyledi. Ayrıca Tomahawk seyir füzeleri satın alma planının da Avrupa'daki gerilimi artıracağını ifade etti. Henken'e göre hükümetin Rusya tehdidi söylemi silahlanmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetine dair kanıt bulunmadığını savundu. 3 Ekim gösterilerinde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması da gündeme getirilecek. Barış Harekatı ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Avrupa'da Rusya'yı da kapsayan yeni bir barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Savaş ve silahlanma tartışmasından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündem kentin en önemli sağlık kuruluşlarından Klinikum Kassel. Kassel'de dün akşam düzenlenen özel oturumda Klinikum Kassel'de iddia edilen hijyen sorunları ve yetersiz hasta bakımı gündeme geldi. Ancak şehir meclisindeki çoğunluk ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hastane yönetimine destek verdi. Hem belediye başkanı hem de hastanenin denetim kurulu başkanı Sven Schöller, Sol Parti'nin yönelttiği kapsamlı soru önergesini yanıtladı. Schöller, kamuoyunda dolaşan hijyen ve bakım eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Meclisteki tüm partiler Klinikum Kassel'in çalışmalarını övdü. Sol Parti ise sert eleştirilerin hedefi oldu. Meclis üyeleri partinin anonim ve kanıtlanmamış iddiaları kamuoyuna taşıyarak hastaneye büyük zarar verdiğini dile getirdi. Kassel'de kamu hizmetleri tartışılırken şimdi de kamu parasının nasıl harcandığına bakalım. Hessen'den dikkat çekici iki örnek var. Yılda yalnızca 6 gün kullanılan tuvalete 356 bin euro. Almanya'da kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çağrılar sürerken Hessen Vergi Mükellefleri Birliği'nin bugün yayınlayacağı Schwarzbuch 2026 2027 yine tüyler ürpertici örnekler içeriyor. Ülkede tasarruf söylemleri artsa da hala israf edilecek çok para olduğu görülüyor. Limburg yakınlarındaki Niederhadamar'da kirmes alanı için yapılan yeni tuvalet binası bunun son örneği. Kadınlar için 6, erkekler için 2 kabin, engelliler için 1 bölüm ve 4 püsuvar içeren tesisin maliyeti 356 bin euro. Üstelik bu tuvalet yılda yalnızca 6 gün kullanılıyor. Evet, yanlış anlamadınız. Yılda sadece 6 gün. Yerel siyasette bu harcama fazla tepki çekmedi çünkü harcamanın 292 bin eurosu eyalet tarafından karşılandı. Benzer bir durum Taunus bölgesindeki Neu-Anschbach'ta yaşandı. Kent sel riskine karşı koruma amacıyla 5 ağaç dikti. Ancak bu ağaçlar 100 bin euroya mal oldu. Projenin arkasındaki motivasyonun yine bir federal teşvik programı olduğu belirtiliyor. Hükümet bu proje için 80 bin euro destek sağladı. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Radyo Kassel'i dinlemeyi, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Frankfurt'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Türk-Alman Kültür ve Sanat Festivali 11 Ekim Pazar günü sanatseverlerle buluşacak. Almanya Türk Ekspatlar Derneği tarafından düzenlenen festival, Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 65. yılında bu göçün oluşturduğu kültürel ve sanatsal birikime dikkat çekmeyi amaçlıyor. Internationale Theater Frankfurt'ta saat 15-21 arasında gerçekleşecek festivalde müzik, edebiyat, görsel sanatlar, dans ve söyleşilerin yanı sıra kültürler arası diyalog etkinlikleri yer alacak. Almanya'nın farklı kentlerinden sanatçıların yanı sıra Azerbaycan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Tataristan, Gagavuzya ve Moldova bağlantılı sanatçılar da festival programına katılacak. Festival kapsamında ayrıca kültürler arası köprü kuran isimleri ödüllendirmek amacıyla Kultur Award Altın Ü ödülleri verilecek. Ödüller müzik, hikaye, medya, etki ve köprü olmak üzere 5 kategoride sahiplerini bulacak. Festival müdürü Fırat Cem Tuncel, kültürün amacını farklı ülkelerden kültürler arasında bağ kuran ve yeni kuşak sanatçılara alan açan bir platform oluşturmak olarak ifade ediyor. Kültür Festivali 11 Ekim Pazar günü saat 15'te Internationale Theater Frankfurt'ta başlayacak.
2: Radyo Kassel 0561
0: 57 80 65
2: Posta @radyokassel.de

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Ekim Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Siyasetten ekonomiye, hayat pahalılığından barış hareketine uzanan haber başlıklarına birlikte bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. Berlin'de sola yönelik kampanya giderek büyüyor. Merkel'in FDJ geçmişi başbakanlığa engel olmadı. Bugün ise solun adı bile tartışma konusu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Die Linke daha hükümet görüşmeleri başlamadan aşırı sol suçlamalarının hedefinde. Partinin başbakan adayı Elif Alp'in öğrencilik yıllarında Rote Hilfe üyesi olması gündeme getirildi. Eralp yıllar önce pasif hale gelen üyeliğinden geçen yıl ayrılmıştı. Parti yönetimi suçlamaları reddederken eski eş başkan Jan van Aken kampanyanın amacının Die Linke'nin Berlin'de hükümete katılmasını engellemek olduğunu savundu. Ve ortaya çıkan tablo şu çelişkiyi de gündeme getiriyor. DDR rejimi sırasında FDJ yönetiminde yer alan Angela Merkel Almanya Başbakanı olabilirken bugün Die Linke'nin geçmişteki bir üyeliği bile aşırı sol tartışmasına dönüştürülüyor. Berlin'de siyasetin gündeminden şimdi doğrudan herkesin cebini ilgilendiren bir konuya geçiyoruz. Almanya'da enflasyon yeniden yükselişte. Almanya'da enflasyon özellikle enerji fiyatlarındaki sert artış nedeniyle Eylül ayında %3,3'e çıktı ve böylece 2023 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İran'daki savaş ve Husi milislerinin Bab el-Mandeb boğazındaki ilerleyişi küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Brent petrolü zaman zaman 100 doların üzerine çıkarken Almanya'da süper benzin ve dizel fiyatları rekor kırdı. Hane enerjisi ve akaryakıt fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %15 arttı. Enflasyonu yukarı çeken dikenler ise şöyle sıralandı. İran savaşının tetiklediği yüksek enerji fiyatları. Ağustos'ta %8 artan ithalat fiyatları. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle düşen tarım üretimi. Ren nehrindeki düşük su seviyesi nedeniyle artan lojistik maliyetleri. Uzmanlar enerji fiyatları yüksek kaldıkça diğer ürünlerde de fiyat artışı riskinin büyüdüğünü belirtiyor. Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri enerji fiyatları. Peki hükümet özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı ne yapıyor? Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı hükümetin dün gece yürürlüğe soktuğu 17 centlik vergi indirimi paketi tartışma yarattı. Ekonomi Bakanı bu önlemlerin ailelerden esnafa, sanayiden orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir kesimi rahatlatacağını savunuyor. Ancak muhalefet tüketici örgütleri, çevre kuruluşları ve sosyal kuruluşların önemli bölümü paketi eleştiriyor. Yeşillerden Andreas Outreach, paranın vatandaşlara değil petrol şirketlerine gitme riski bulunduğunu söylüyor. Hükümetin petrol şirketlerinin olağanüstü karlarını vergilendirmekten vazgeçmesini de güçlü petrol şirketlerinin önünde diz çökmek olarak nitelendiriyor. Greenpeace'de tank indiriminin önemli bir bölümünün petrol şirketlerinin cebinde ekstra kar olarak kalabileceği uyarısında bulunuyor. Çevre örgütü Bund ise indirimi pahalı, sosyal açıdan adaletsiz ve ekolojik açıdan yanlış buluyor. Almanya Sosyal Birliği de tank indirimini herkese dağıtılan yardım olarak değerlendiriyor. İFO Enstitüsü Başkanı Clemens Füß ise daha açık konuşuyor. Tank indirimi bir hata. Füß'e göre devlet büyük miktarda para harcayacak. Ancak bu paranın önemli bir bölümü akaryakıt fiyatlarını zaten karşılayabilecek durumda olan araç sahiplerine gidecek. Akaryakıt fiyatları tartışılırken Almanya'da bir başka tartışma da giderek büyüyor. Silahlanma ve zorunlu askerlik. Barış Hareketi 3 Ekim için sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Barış Hareketi'nden 3 Ekim çağrısı. Almanya'da barış örgütleri Berlin ve Stuttgart'ta yapılacak büyük gösteriler için geniş katılımlı bir çağrı yaptı. 270'ten fazla örgüt zorunlu askerlik ve hızlanan silahlanma politikasına karşı ses yükseltiyor. Almanya'daki Barış Hareketi 3 Ekim 2026 Eylem İttifakı çatısı altında Berlin ve Stuttgart'ta iki büyük gösteri düzenliyor. Ülke çapındaki barış örgütlerinin de aralarında bulunduğu 270'ten fazla grup silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır sloganıyla alanlara çıkacak. Barış Hareketi Komitesi üyesi Lür Henken, Jungebelt'e yaptığı açıklamada Alman ordusunun ciddi bir personel sıkıntısı yaşadığını söyledi. Gençlerin askerlik hizmetine ilgisinin düşük olduğunu belirten Henken, zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden alevlenmesiyle vicdanı red başvurularının arttığını vurguladı. Henken, Almanya'nın yeni silahlanma politikasını da sert sözlerle eleştirdi. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk F-35 savaş uçağına teslim almasını değerlendiren Henken, bu uçakların nükleer silah taşıyabilme kapasitesinin Almanya'yı Rusya açısından daha kritik bir hedef haline getirebileceğini söyledi. Ayrıca Tomahawk seyir füzeleri satın alma planının da Avrupa'daki gerilimi artıracağını ifade etti. Henken'e göre hükümetin Rusya tehdidi söylemi silahlanmayı meşrulaştırmak için kullanılıyor. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetine dair kanıt bulunmadığını savundu. 3 Ekim gösterilerinde Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi, sosyal haklardaki kesintilere karşı mücadele ve demokratik hakların korunması da gündeme getirilecek. Barış Harekatı ayrıca zorunlu askerlikten vazgeçilmesini, silah ihracatının durdurulmasını, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasını ve Avrupa'da Rusya'yı da kapsayan yeni bir barış düzeni kurulmasını talep ediyor. Savaş ve silahlanma tartışmasından şimdi Kassel'e dönüyoruz. Bu kez gündem kentin en önemli sağlık kuruluşlarından Klinikum Kassel. Kassel'de dün akşam düzenlenen özel oturumda Klinikum Kassel'de iddia edilen hijyen sorunları ve yetersiz hasta bakımı gündeme geldi. Ancak şehir meclisindeki çoğunluk ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek hastane yönetimine destek verdi. Hem belediye başkanı hem de hastanenin denetim kurulu başkanı Sven Schöller, sol partinin yönelttiği kapsamlı soru önergesini yanıtladı. Schöller, kamuoyunda dolaşan hijyen ve bakım eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Meclisteki tüm partiler Klinikum Kassel'in çalışmalarını övdü. Sol parti ise sert eleştirilerin hedefi oldu. Meclis üyeleri partinin anonim ve kanıtlanmamış iddiaları kamuoyuna taşıyarak hastaneye büyük zarar verdiğini dile getirdi. Kassel'de kamu hizmetleri tartışılırken şimdi de kamu parasının nasıl harcandığına bakalım. Hessen'den dikkat çekici iki örnek var. Yılda yalnızca 6 gün kullanılan tuvalete 356 bin euro. Almanya'da kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çağrılar sürerken Hessen Vergi Mükellefleri Birliği'nin bugün yayımlayacağı Schwarzbuch 2026 2027 yine tüyler ürpertici örnekler içeriyor. Ülkede tasarruf söylemleri artsa da hala israf edilecek çok para olduğu görülüyor. Limburg yakınlarındaki Niederhadamar'da kirmes alanı için yapılan yeni tuvalet binası bunun son örneği. Kadınlar için 6, erkekler için 2 kabin, engelliler için 1 bölüm ve 4 püsuvar içeren tesisin maliyeti 356 bin euro. Üstelik bu tuvalet yılda yalnızca 6 gün kullanılıyor. Evet, yanlış anlamadınız. Yılda sadece 6 gün. yerel siyasette bu harcama fazla tepki çekmedi. Çünkü harcamanın 292 bin eurosu eyalet tarafından karşılandı. Benzer bir durum Taunus bölgesindeki Neu-Anschbach'ta yaşandı. Kent sel riskine karşı koruma amacıyla 5 ağaç dikti. Ancak bu ağaçlar 100 bin euroya mal oldu. Projenin arkasındaki motivasyonun yine bir federal teşvik programı olduğu belirtiliyor. Hükümet bu proje için 80 bin euro destek sağladı. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Radyo Kassel'i dinlemeyi, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.